0: Oksara salgın mühen.
1: Taya oksar salgını.
0: Sütten topsan tonuyda.
1: Sütten topsan tonuyda.
0: Sakamı ganyutan.
1: Sakamı ganyutan.
0: Sele kastı

0: Kırahı bayık halak.
1: Kırahı bayık halak.
0: Kırla hete komakta.
1: Kırla hete komakta.
0: Kılla garı ne beber.
1: Kılla garı ne beber.

0: Rahe avaya kare dalı gare.
1: Kare avaya kare dalı gare.
0: Kıstahu alam taptahan.
1: Kıstahu alam taptahan.
0: Kılı hakta kualastak.
1: Kılı hakta kualastak.
0: Kırı yarahan belbetek.
1: Kırı yarahan belbetek.
0: Kırı hakan yanna.